Kurlu mi çoba bammu napunta, kerel tala yüksele iteni asunta. Bu giyinik adiyo, açık mindigyo, gülünü sen boyama bulvalu. Kurlu mi çoba bammu napunta, kerel tala yüksele iteni asunta. Bu giyinik adiyo, açık mindigyo, gülünü sen